anim ne yade na asiamma no ne wabo ye mbanya wie wamba musuni ya sebi anto yen ba yekrenim ne